0: Sağ ol. Herkese sağ olasın. Sağ ol. Herkese
1: Продолжайте, извините, касаемо.

0: This is in South Hall.
1: South Hall, just how receptive?
0: Seçmiş makal, polyestir, siz de oldu. Şemek yıl devletiz, ses botuna iznafet, söz eter, şen eter, her türden sonucu istiyor, kesen sonucu ve bu kanıcı yaşam arası istiyor.
1: Siz daha sakın, kesen sonucu.

0: Sağ ol, bir şekilde diyorum.
1: Efendim, sert bir şekilde.
0: Altyazı M.K.

0: Bak öyle bir sabah geldim, geldim. Sahilde eğildim, çıkıp. Ve lütfen geldiğinizin sesi. Güneşe 0-0-90.
1: Zaten sizi sabah geldim, çıkıp sanki.

0: Bir kanka taktı kanatlar mı? Burası kaç tuttu? Fekal da mümkün. Bir sırt da basmaya lezzetler de öte bir tarz örgü de para. Bir kanka pipisiyle sırt kanka bugün kertem harbettir.
1: Nasıl kanka gidiyorsun kanka?

0: Radyo Sanfer Express Ar, Yesebuk Bitiriler Bey.
1: Haber duysanlar da elektrikli çoğun duysanlar da etmiyor. Sen denem dilenci kaldırıyor. O da bizden dur.
0: O zaman katılmıyor duysanlar.

0: the sun out of the sky, or the sun going.
1: My father's not out there.
0: There's not out on the sky. Zaten duysan tam dışlayıp bir farkım anlığa geldim.
1: Evet, duysan tam.